İnsanın içine acı tığmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı.

Vion FM. İnternetin olduğu her yerde kesintisiz. Vion FM.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

gelen gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi.

belki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

güneşten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin. Hem var

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Gecenin sessizliğinde bir ses var. Kimi zaman kalbinin tam ortasına dokunan, kimi zaman hayatın kenarından geçen bir ses. Keyfe keder bir sohbet, bazen bir şarkı, bazen bir şiir. Ne planlı ne rastgele, tıpkı hayat gibi, içinden geldiği gibi. Gecenin içinden keyfe keder. Sadece dinlemek değil, hissetmek isteyenlere. Her anında bir iç döküş, bir hatıra gibi. Özlem Ayral'la gecenin kalbine dokunan bir yolculuğa hazır mısınız?
1: Vallahi ben hazırım. Yorgunluk kalsın geride. Evet efendim, herkese merhaba, merhaba, merhaba. Ay ne heyecan yaptım, ne heyecan yaptım. Kalbimin sesini duyuyor musunuz acaba? Evet, gecenin içinden keyfe keder programındasınız. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Ve siz değerli yol arkadaşlarım. İşte bir ayın daha ilk cumartesi gecesinde buluşmayı başardık. Ne güzel. Çok güzel bir program olsun.

Ki valla çok heyecanlandım ya. Seviyorum ama ben bu heyecanı. Bu heyecan acayip güzel bir duygu. Evet, artık 43-660-130-19-79. Hadi bakalım toparlanalım. Şöyle birbirinize bir haber verin bakalım. Bakalım. Kimler yazacak, kimlerin mesajlarını göreceğim. Kimler bu gece yayınında benimle birlikte olmaya talipler? Efendim her programda söylüyorum ama bu programda da söyleyeyim ya. Mesajlarınız çok kıymetli.

Lütfen. Evet efendim, öncelikle programın başlangıcında biliyorsunuz sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla ve %100 yerli içeceğimiz Pin Drinks'in katkılarıyla keyfe kederi hazırlayıp sunuyorum. Sponsorlarımıza gönül dolusu teşekkürlerimi iletiyorum. Efendim, Nova Süpermarket için bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler ve yaşam diliyorum. Biraz sonra Pin Drinks'imi koyacağım, böyle canlı canlı içeceğim. Vallahi.

0: Kısa bir reklam arası.
1: Artık sadece ihtiyaç.
0: Evet, lütfen radyonuz açık olsun, dinlemeye devam edin. Mesajlarınızı görüyorum. Kısacık bir reklam arasından sonra buradayım.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
3: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
4: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin. Nova Süpermarket.
5: Hayat enerjisini bazen bir yudumda bulur insan. İşte Pindrinks tam da o enerjiyi sunuyor. Katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumla doğallık, her damlada tazelik. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Pindrinks her yudumda doğanın gücünü hissettiriyor. Teşekkürler Pindrinks, hayatımıza sağlık, tazelik ve doğanın enerjisini kattığın için. Teşekkürler Pindrinks, hayatımıza doğanın enerjisini kattığın için.
0: Evet, sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra bu arada bir dinleyicimiz var. Şöyle bir hemen mesajına bakmak istiyorum.

0: çok sevdiğim bir çalışmayı istemiş. Yani bugün niye listeyi almadım diye düşündüm hatta.
1: Beyaz mendiller alayım.
0: Evet sevgili Efe bizlerle birlikte. İyi yayınlar sizden. Fikret Kızılok'tan gönüllü rica edeceğim. Münih'e sevgiler, selamlar. Vallahi biraz mesaj sırasını açtım. Biraz direkt Efe'nin mesajıyla başladım ama Fikret Kızılok'u aldım sıraya. Lütfen radyon açık olsun ve dinlemeye devam et. Evet efendim, artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj hattımız. Kimler bizlerle birlikte? Hemen şöyle bir merhaba demek istiyorum. Sevgili Tamer bizlerle birlikte, sevgili Firdevs bizlerle birlikte. Aa Selim merhaba. Selim bizlerle birlikte. Sevgili Ayten İstanbul'dan sesini ulaştırmış. Efe bizlerle birlikte, sevgili Cevat bizlerle birlikte. Zuhay merhaba. Hoş geldin. Ve Esin'cim merhaba, merhaba, merhaba, merhaba. Ay konuşamadım. Şu şarkıyı biraz kulak verelim, sonra buradayım. Mesajlarınızla yol alacağız. Ve bugün çok tatlı bir konumuz var. Biraz muhabbet edeceğiz. Derya'cığım hoş geldin.

Evet, böyle bir girişten sonra biliyorsunuz hafta içi sizlerle birlikteyim normalde. Gündüz yayını yapıyoruz, hatta öğlen yayını yapıyoruz. Ve tabii ki gece yayınlarına şöyle başladık. Öylesine başlamıştık ama ritüel haline geldi. Her ayın ilk cumartesi gecesi gecenin içinden keyfek eder programında sizlerle birlikte olabilmek adına neleri neleri neleri atlatıyorum, ah bir bilseniz ah bir bilseniz. Malumunuz cihazımın bir arızası vardı, servise götürmem gerekiyordu, götürmedim özellikle program için. Efendime söyleyeyim, bugün çok hareketli bir gündü. Yani aslına bakarsanız şöyle geçti içimden. Hani sizi dost biliyorum da paylaşıyorum. Ayaklarımı uzatayım, Allah'ım şöyle hiçbir şey yapmadan bir istirahat edeyim. Ama geldim, buradayım ve sizlerle birlikteyim. Umuyorum ve diliyorum ki çok güzel bir program olsun. Tadından böyle şahane hislere kapılabileceğimiz bir program olsun. Ve haftaya da böyle iyi başlamış olalım. Nasıl ya? Pazartesi değil mi başlangıç? Olsun, biz bugünden başlıyoruz. Güzel bir program olursa ben sizi haftaya hazırlamış olacağım. Evet efendim, şimdi şöyle bir mesajlarınıza bakıyorum. Takvim yaprağımız 5 Eylül 2026'yı gösteriyor an itibariyle ve günlerden cumartesi. Sevgili Tamer'e diyorum ki teşekkürler. Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Herkese iyi akşamlar, hoş gördük Özlem abla, sen de hoş geldin. Sıradaki eser Günay Hanım'a gelsin, saygılar. Ya Fikret Kızılok Günay'a da gitsin ya. Valla çok güzel bir çalışma. Ve gecenin sözünü paylaşmış bizlerle. İnsan da gece gibidir, dışarıdan sessiz. İçinde binlerce yıldız ve kimsenin bilmediği karanlıklar taşır. Kimi geceler ayını gösterir, kimi geceler bulutların ardına saklanır ama ne olursa olsun her insanın içinde kimseye anlatamadığı bir gökyüzü vardır. Çok güzel değil miydi? Kendi kaleminden. Evet, her insanın içinde kimseye anlatamadığı bir gökyüzü var gerçekten. İngiltere'ye sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Cevat merhaba. Merhaba, iyi akşamlar Özlem abla, nasılsın? Çok iyiyim ya. Biraz yorgunum sesimden anlayacağınız üzere ama gayet iyiyim, keyifliyim. Nasılsın diye sormuşsun ya. Gönülden söylüyorum, sizlerle birlikte olup da kötü olma ihtimalim hiç yok. İnşallah mesain bitene kadar yayın devam eder. İyi yayınlar diliyorum sana. Ve çalışmaya devam. Ne zaman bitiyor mesain? Bir yazar mısın? Ve Zuhal'cim, yolda mısınız hala? Hay, ben de vardınız zannediyorum. Ama ne kalabalık öyle. Hayırlı geceler ablacığım, hoş geldin, sefalar getirdin evimize. 4 saat yolumuz kaldı. 4 saat güzel sesindeyiz. He, yani ben 4 saat yayın mı yapacağım şimdi? Güzel bir yayın akışı diliyorum hepinize. Hepinizi kocaman. Hepinize güzel bir yayın akışı diliyorum. Kocaman öpüyorum seni. Ben de seni çok öpüyorum. Öf ya, şarkıya bak ya, şarkıya bak. Efe, teşekkür ederim.

0: Yıldız hoş geldin. Konya'ya sevgiler, selamlar. Selim merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Sevgili Firdevs'im merhaba. Selam, hayırlı geceler canısı.
1: Onca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Yıldız. Merhaba. Bedenlerimizin yorgunluğunu birlikte atlatıp güzel bir gece geçirelim. Hoş geldin. Ve Fikret Kızılok ve Gönül. Lise yıllarıma gittim. Ne çok dinleyip söylerdik ya.

0: ayrı olmaz dedim.
1: Esin demiş ki mesajında, gece de bir başka oluyor seni beklemek. Ayda bir de olsa hoş geldin ablacığım. Herkese selam ve sevgiler. Hadi başlayalım. Başladık. Evet, yeni şarkılar yapılmış, kaçırmış olamam herhalde, yok. Bu gece için yapıldı. Ve işte Tamer'in gecenin sözündeki gökyüzleri. Herkesin içinde bir gökyüzü vardır demiş ya. Hakikaten ah o gökyüzleri ah. Ve biz de teşekkür edelim Efe'ye, sevdiğimiz ama zaman zaman unuttuğumuz bu şarkı için. Gerçekten de nefisti, gerçekten. Hani bazı şarkılar vardır, ay bitmedi ne kadar uzunmuş bu şarkı falan diye düşünürsünüz. Tam olarak Fikret Kızılok'un bu eseri 6 dakika 14 saniye. Nasıl geçti? Su gibi. O kadar güzel.

0: Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Güzel, güzel, çok güzel demiş sevgili Fırtına Mehmet. Çok güzeldi değil mi? Harikaydı gerçekten. Devam edelim efendim. Murat Göğebakan'dan. Ay yüzlüm yayınlar mısın? Vaktin olursa mümkünse gönül yaralılarına gelsin. Gönül yaralılara gelsin. Gönlü yaralılara. Olur olur. Bütün gönlü yaralılara armağan ederiz. Herkesin gönlünde bir yara vardır mutlaka. Şimdi efendim, geçen hafta paylaştığım günün sözü, bu sözden şiir siparişi vermiştin. Evet. Ama bak ne olur, şöyle düzgün yazıyorsun. Böyle nasıl söyleyeyim, şiir formatında yazıyorsun. Tamer'cim, okuyacağım tabii ki. Evet efendim, devam ediyoruz. Derya'cığım merhaba. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Ben geldim, hoş geldin güzel sesli kadın. Teşekkür ederim. Asma yaprağı. Arkadaşım asma yaprağı getirdi. Sarma içi yapıyorum. Çok romantik ya. Tam ben böyle mumları yakmayı falan düşünüyorum Derya. Biraz önce gönül çalışmasına. Bir de Efe, bilir misin Sibel Sezal'ı? Sibel Sezal vardı. Mesela Gönül şarkısını Sibel Sezal da çok güzel seslendiriyordu. Sibel Sezal sadece tek bir kaset yaptı. Ardını getiremedi ama Sibel Sezal'dan da bir çalışma alayım ben bu akşam. Efendim, tamam. Sarmaları yap bakalım, mutfaktaymış. Ve benim de işlerim. Önce tabii ki de herkese iş, gece gece sarma sarma. Vallahi iyi ya. Herkese iyi geceler, tadı yüreğimizde kalan bir gece olsun. Öyle olacak, öyle olacak inşallah. Efe'cim sen de harikasın ya, gerçekten ne diyeyim.
1: Elimden beni geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi.
0: Evet, şarkının üzerine konuşuyorum da şarkının tamamını dinleteceğim, merak etmeyin. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. İki gözümün... Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Aa, insanoğlu ne kadar enteresan ya. İyi gecelerle iki gözümün çiçeğini birleştiriyorum. İki geceler diye bir cümle kuruluşu başlıyor. Ama doğrusuna dönüyorum. İyi geceler iki gözümün çiçeği. Canım benim hoş geldin. Biz de buradayız. Fırtına Mehmet'le abam. Bahçede uğraşıyoruz bitmek üzere. Hemen bir çay koyacağım. Evet, ben de biraz sonra bir şeyler içeceğim sizlerle birlikte. İyi geceler canım benim. Dolu dolu güzel bir yayın diliyorum demiş Yalçın Emine. Dolu dolu güzel bir yayın olsun. Ve Gürcan Bey bizlerle bir... Ay ne güzel bir fotoğrafla gelmiş. Geund Oda. Viyana ve çevresinde çatı işlerinin uzman ismi dermişim. Selam öz zamanımı, iyi yayınlar dilerim. Çok güzel olacak bu akşam yayını. Biz de Sıla yolunda sizlerle birlikteyiz. Aman efendim dikkatli olun. Güzel mesafeleriniz olsun. Güzel yolculuklarınız olsun. Radyonuz açık olsun. Valla yolculuk da çok iyi gider ha. Valla gerçekten. Ve az solistler sonra çıkar diyoruz. Ve az solistimizi böyle biraz sona bıraktık. Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler selamlar. Ayten'cim merhaba. Hayırlı akşamlar Can ablam, nasılsın? Valla nasıl olayım? Çok iyiyim, biraz yorgunum ama iyiyim ya, keyfim yerinde. Valla şimdi şu mumumu arıyorum, mum yakacağım ya. Romantik olsun ortam. Hani şiir falan da okuyacağız ya. Umarım iyisindir, beni soracak olursan. Temizlik yapıyorum. Yok, ben mum yakmıyorum arkadaşlar. Çok romantiksiniz. Ben kuşlardan da... Her zamanki gibi sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. Bu arada çok ama çok seviliyorsun. Sen de çok seviliyorsun. Ben de seni çok öpüyorum. Şimdi bahçede çalışanlar var aramızda. Galiba üzüm topluyorlar. Hollanda ekibi. Efendim mutfakta sarma yapanlar var. Evinde temizlik yapanlar var. Sıla yolculuğunda olanlar var. İşi gücü bitirip de evde ayağını uzatıp da böyle dinleyen kimler var, onu merak ettim.

Hadi şu şarkıyı bir dinleyelim, sonra devam ederiz. Efendim, bugün çok şahane bir muhabbet konumuz var. Biraz kafaları karıştırmayı düşünüyorum. Her zamanki gibi.

Evet efendim, aranızda kitap okumayı seven dostlarımın olduğunu biliyorum. Azınlıkta ama olsun, varlar mı varlar. Belki şu kitabı okumuşlardır. Marlowe Morgan'ın Bir Çift Yürek kitabını okuyanlar aranızda vardır. Yoksa da sorun değil, okumak isterseniz ben bu kitabı öneriyorum. Beni etkileyen kitaplardan bir tanesidir Marlowe Morgan'ın bu kitabı. Şimdi kitaptan küçücük bir alıntı yapacağım. Bu alıntının üzerine biraz konuşacağız. Ve aslında alıntıdan sonra ne konuşacağımızla ilgili de ipuçları vereceğim. Alıntımız şöyle: İnsan yaşamı bir spiraldir. Bizler sonsuzluktan geliriz ve daha yüksek bir düzeyde oraya geri dönmeyi umarız. Zaman bir dairedir ve bizim ilişkilerimiz de bir dairedir. Bizler aborjin çocukları olarak yaşamın ilk yıllarında her bir daireyi, her bir ilişkiyi kapatmanın önemini öğrendik. Eğer bir anlaşmazlık varsa biz bu çözümlenene kadar uyanık kalırız. Biz yarın ya da ileriki bir tarihte çözüm bulmayı umarak gidip uyumayız. Bu daireyi uçları kırılabilir bir halde açık bırakmak olur. Çok enteresan değil mi? Şimdi belki gecenin bu vakti, bu neydi ya? Kafana taş mı düştü Özlem Ayral diyebilirsiniz. Yok, çok basit ya. Basite indirgeyeceğiz, merak etmeyin. Sadece bir giriş yaptım. Biraz düşünün istiyorum.

Efendim, Efe'den gelen mesaj: ben eskilerdenim. Sibel sadece sevdiğim kızın adıydı. Başka Sibel tanımam. Hakikaten Sibel Sezal hangi yılın? Çok eskilerin ya, çok eskilerin. Ama çok kuvvetli.

Evet, albüm çalışmasını aldım zaten sıraya. 1990 yılında çıkardığı ilk albümü, ilk ve son albümü bence bu. Bu kalp seni unutur mu? Valla Efe'cim, senin tanıdığın tek Sibel, o da bizim Sibel'imiz de var.

Ya vallahi ne kadar ilgin, ne kadar ilginç. Şey, bilmiyorum da böyle 90'lı yıllarda genç olup işte 17'li yaşlarda olup Efe onlardanmış. O zamanı yaşayıp o zamanın içindeki o güzellikleri kavrayıp bugüne gelen herkes şunu düşünüyordur. Ne kadar çok ruhunu kaybetti her şey. Evet, bir sürü güzel şey var hayatımızda. Şimdi şükrünü eda edelim. Şükürsüz olmayalım. Ama eksik var ya. Acayip bir eksik var. İşin ruhu eksik. Hayatım.

Evet, bambaşkaydı o yıllar demişsin ya. Biz çok sık gece programlarında çok konuşuyoruz değil mi bu eskiyi, 90'lı yılları. Valla ben 70'leri bile konuşabiliyorum. Düşünün yani. Gözlerim neden sık sık doluyor? Elbette hepimizin artık ortak payda da buluştuğu bir gerçek var. Arkadaşlıklar, dostluklar, paylaşımlar, senin de söylediğin gibi. Hiçbir şey eskisi gibi değil ya. Hiçbir şey. Vallahi. Olsun ama. Ne yapalım? Biz de bu zamanı güzelleştiririz.

0: Oo, şarkılar efsane bu akşam abla. Vallahi bence de efsane.
1: Eksik bir şey var.
0: Eksik bir şey var. Olsun, olsun. Biz her şeyle seviyoruz hayatı. Her şeyle. Ben hiçbir şey yapmıyorum abla. Sen yak mumu. Yakacağım ya. Şimdi gideyim kahvemi yapayım. Nerede benim mumum? Dur bakayım. Bu ara benim evim biraz karışık da. Malum Batuhan evden çıkarken böyle biraz karıştırıyor ortalığı. Kahvemi yapacağım. Mumlarımı yakacağım. Efendim bakayım neler yazmışsınız. Tamer şiirini okuyacağım. Şiir moduna bir gireyim önce. Biraz ilerlesin zaman. Bir de onu böyle şiir modunda yazar mısın lütfen? Ben böyle bir havaya gireyim.
2: Dağların yamacına çıktım oturamadım seni gördüm karşımda.
0: Ben de temizlik yapıyorum ama az kaldım. Vay arkadaş bu gece sarmalar temizlikler. Valla ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Oo Yalçın evine kahvesini yapmış. Hemen yetişiyorum. Ahan da ben kahvemi erkenden yaptım. Ayaklarımı uzattım seni dinliyorum. Oh mis mis. Şenolcum hoş geldin. Oo çok güzel bu. İyi geceler, hayırlı yayınlar. Kulağım sende bakalım. Gürcan abi. Az kaldı ha gayret. Şuradaki kelimeyi okuyamadım. Vallahi yanlış da okumak istemiyorum. Şahin gibi gözetliyorum onları. Yol gözlüyorsun, özledin değil mi? Vallahi özledin. Şimdi bakıyorum. Fırtına Mehmet'ten bir fotoğraf gelmiş. Bu nedir? Ölçüm yapıyor. Özlem Hanım şu anda üzüm suyunun içindeki şeker oranını ölçüyorum. Ulaşmak istediğim değere göre de şeker oranını ayarlayabiliyorum. Böylece fermantasyonu ve istediğim sonucu daha iyi kontrol edebiliyorum. Allah'ım yarabbim ne diyeceğimi bilemiyorum. Sesiniz çok güzel. Siz müziğe eşlik ederseniz biz de size uyum sağlamaya çalışacağız. Ya sözlerini bildiklerime eşlik etmeye çalışıyorum ama çok da müziğe eşlik etmek istemiyorum. Çünkü çok sevdiğimiz şarkılar bunlar. Onlardan dinleyelim ya. Ve ölçüm yaptım. 1 litre üzüm suyunda yaklaşık 157 gram şeker var. Ne diyeceğimi bilemedim. Evet efendim devam ediyoruz. Efe'den mesajlar var. Vakit yok yemek kalkıyor. Dur bakayım. Ay ay. Tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık. Şöyle. Arda'cığım hoş geldin. İstanbul'a sevgiler selamlar. Hello, yayının başından beridir dinlemediğim abla hoş geldin. Hoş gördüm, hoş buldum sen de. O zaman hoş geldin. İyi yayınlar. Ben biraz sessiz dinlemedeyim. Hani gecenin keyfe kederi ya. Ya, evet ya, öyle gerçekten. Neyse efendim gideyim ben bir kahvemi yapayım geleyim. Niyazi Koyuncu Yol isimli çalışmasıyla bizlerle birlikte olsun. Ve Sibel Sezal'ı da aldım mı sıraya? Almadım. Sibel Sezal'ın da yani eminim çoğunuz tanımıyorsunuz Sibel Sezal'ı. Tanımadığınızı tahmin edebiliyorum ama bu sesle bir buluşmanızı istiyorum. Birazcık slow bir çalışma ama güzel bir çalışma. Hani geceye de yakışır diye düşünüyorum. Şimdi sonra hareketleniriz. Vakit yok. Gemi kalkıyor artıkla. Ben kahvemi içiyor olabilirim. Devam edelim. Tamam Tamer'cim teşekkür ederim. Evet iki güzel çalışma sonra ben hiç araya girmeyeceğim. Buralardayım. Sakın radyonuz kapanmasın. Çok kızarım.

0: Ya Tamer, senden Günay'a gitmiş olsun. Sibel Sezal'ı tanıyacağını çok iyi biliyordum. Vallahi içimden geçti. Bu kalp seni unutur mu, nasıl bilmeyiz değil mi? Ama Efe de biliyormuş. Sadece Sibel'in ismini bilmiyormuş. Çünkü onun hayatında bir Sibel var ya, diğer Sibel'leri tanımak istemediği için varmış ya diyelim geçmiş zaman. Evet efendim, kahvemi aldım ve geldim. Şöyle. Bu arada kahvemi yaparken ben de şarkıyı dinledim. Çok güzel. Çok özlemişim ya. Biraz koyu olmuş bugün. Ama güzel. Afiyet olsun. Esin, ben de eşlik ediyorum şarkılara abla. Şenol bir memnun, bir memnun görmen lazım. Aman siz memnun olun valla. Gerçekten. Hep birlikte memnun olalım. Mutlu olalım. Ve işte Yıldız temizliği bitirdi. Ayaklarını uzattı. Sadece benimleymiş. Mumlar yandı. Şöyle bir, daha ben mumumu yakmadım yalnız. Bak, ay çok güzel bir fotoğraf paylaştı. Şahanesiniz ya. Vallahi Şerife. Merhaba. Merhaba iki gözümün çiçeği, nasılsın cancağızım? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Vuslat bugüneymiş, kavuşturan Rabbime şükürler olsun. Ben de kızlarımla seni dinliyorum. Aşkın gözyaşı ve papatyamla. Ya ben gelemedim Viyana'ya ama bak aşkın gözyaşı benden önce gitti.
1: Açık denizlere yol alsaydım, rüzgün gibi her şey, inan bana.
0: Bu kalp seni unutur mu gül yüzlü hatun? Unutmasın beni. Unutulmak kötü. Gerçekten ya, unutmak da iyi bir şey değil de unutulmak daha bir kötü sanki. Şimdi efendim, bugün düğün yemeğine gittim. Yani götürüldüm. Yani şoförlük yaptım. Neyse, Isparta'nın düğün yemekleri meşhurdur. Yemeği yedik, böyle çay içilen bir yer var, oraya geçtik, çaylarımızı alacağız. İşte ben çay alınan bankonun önüne doğru yürüdüm. Orada bir genç kızımız döndü. Özlem abla, ama ben hiç tanımadım onu. Unuttun mu sen beni? Hatırlayamadım. Unuttum diyemiyorum, hatırlayamadım. Ama ben seni hiç unutmadım. Ay bir mutlu oldum. Bir mutlu oldum. Yani hiç üzülmedim onu unuttuğuma. Ama unutulmamak acayip güzel bir şeydi. Hepimize güzel bir gece diliyorum seninle. Canım ablam çok öptüm demişsin. Çok güzel bir fotoğraf. Hadi bir yudum al kahvenden. Derya'cığım çok güzel görünüyor kahven. Selam olsun. Afiyetle, huzurla. Yukarıdaki mesajı da okuyorum bu arada. Okuduğumu da bir daha okuyorum. Hadi birlikte olsun.

Aa, Firdevs'cim, bu mesajı biraz sonra okuyacağım. Böyle bu şarkının üzerine okumak istemiyorum. Hemen şöyle okumadı olarak işaretleyeyim. Ne memnunu, mide spazmı geçiriyorum. Şenol ya. Niye ki? Niye mide spazmı geçiriyorsun? Ben varım, sen varsın, Esin var, dostlar var, daha ne olsun? Şimdi. Neredeyiz? Efe'deyiz. Efe'ye doğru yol aldım. Afiyet olsun demiş. Teşekkür ederim. Birlikte olsun. Hadi. Çayınızı, kahvenizi, soğuk içeceklerinizi alın. Ben Pindrinks'imi bile aldım. Biraz sonra pıs diyecek, açacağım Pindrinks'imi. Sizin yayınlarınız ne zamanlar normalde diye sormuş Efe, aşk olsun. Sen beni tanımıyor musun Efe? Ay çok kötü oldum şimdi. Beni bütün dünya tanıyor. 80 milyon tanıyor. Sen nasıl olur da bugüne kadar beni dinlememiş olabilirsin? Bak, özgüvene bakar mısınız? Çok acayip bir durum. Ya tabii ki şöyle ki ben aslında eskiden, çok eskiden bir zamanlar gece yayıncısıydım. Böyle bol bol şiir okuyup romantik mesajlar veriyordum. Ama hala farkındaysanız gündüz yayınından çıkmış değilim. Ama yaklaşık zannediyorum son 6-7 yıldır gündüz yayını yapıyorum. Sabah yayınlarım vardı. Şimdi Viyana FM'de hafta içi her gün Türkiye saatleriyle kaçta başlıyorum? 14.00 Avrupa saatleriyle de 13.00'da ben merhaba diyorum, seni de beklerim. Vallahi Özlem Hanım, bu gece harika oldu. Bir de Aşkın Nur Yengi'den. Var sırada Aşkın Nur Yengi. Daha dur, Firdevs'in de isteği vardı, onu da alacağım sıraya.

kahvemizi aldık. Mum ışığında kahve keyfi. Hepinize afiyet olsun. Valla Zuhal ve Gürcan Önkür. Önkür çifti araçta kahvelerini de aldılar. Gerçekten de mumlarını yaktılar. Aman dikkatli olun ha. Hadi alıyorum bir yudum.

İyi geceler ablam. Radyoyu tesadüfen açtım ve sesini duyduk. Çok iyi geldi. Eşimle birlikte seni dinliyoruz. Sevgilerimizle demiş sevgili Nesrin. Ay Nesrin'cim çok mutlu oldum. İyi ki varsınız. İyi ki radyoyu açtınız. Ve iyi ki eşinle birlikte dinliyorsun.

Evet, Beşiktaşlı Murat. İyi geceler, biz de maçtan sonra sizi dinliyoruz. Ya çok iyi. Hangi maç bu?

Evet efendim, gemi kalkıyor. Vakit tamam, gemi kalkıyor. Ardına Lemansam gitti mi gitmedi mi bilmiyorum ama vallahi öyle keyfimce gidiyoruz. Diyorum ki yaşamda birçok çember var. Bir çemberi tamamlayıp diğerine doğru, her zaman merkeze, enerjinin kaynağına, yaşamın anlamına doğru yaklaşarak hareket etmeye hazırlanmalıyız. Ben demiyorum, daha doğrusu valla ismini okuyamadım, birisi söylemiş. Şimdi bu ilk çemberle yolunuzu, yani kendinizi bulmak üzere ilk adımı atacaksınız. Unutmayın, sadece bu ilk çembere bağlanıp kalmak yok. Eğer öyle yaparsanız sonsuza dek onun çevresinde dönersiniz. Bir çemberin bilgisini öğrenin ve diğerine doğru gidin. Bir gün bakacaksınız ki merkezdesiniz ve yaşamın gizi size açılmış. Ne bu çember ya? Peki şöyle bir soru sorsam hepinize, hayatta hangi çemberin içinde dönüp duruyoruz? Ya da şöyle bir soru sorsam, hayatınızda tamamlanmadığı için hala sizi aynı yere getiren bir çember var mı? Şöyle desem daha iyi olacak galiba. Efendim, bazı insanlar hayatımıza giriyor ve çıkıyor. Ama nedense hikayeleri bitmiyor. Yıllar geçiyor, başka insanlar geliyor, başka hayatlar yaşıyoruz. Ama aynı duygu, aynı kırgınlık, aynı soru dönüp dolaşıp karşımıza böyle dikiliveriyor. Peki gerçekten hayatımızda tamamlanmamış çemberler olabilir mi? Tamam ya. Tamer, aşk çemberi. Anne, buraya diyemedim, bak inanmadım, bir şey söyleyemiyorum. Aşk çemberi demiş. Yalnızlık çemberi demiş Arda. Aa, çok iyi. Evet, var mı? Hayatınızda tamamlanmamış çemberler olabilir mi? Bence var. Şimdi Arda'nın bir mesajı var. Şöyle hemen ona okunmadı diyorum. Döneceğim. Mutlaka döneceğim. Şimdi Tamer'i de çok bekletmek istemiyorum. Kahvem de önümde. Mumumu da yaktım. Ay, söyleyemedim de. Şiire bir ses olalım. Tamer'in şiirine ses olalım. Efendim, şurada bir mesajımız vardı. Kemal Bey'e buradan sevgiler, selamlar göndermek istiyorum. Nerede? Sabır çemberi demiş Zuhal. Çok iyiydi. Evet, bakayım. O çember insanın kendisini tanıması, ne istediğini bilmesi demiş Efe. Çok iyi. Devam ediyorum. Hah, geldim. Eşim Kemal Bey'in de çok selamı var. O zaman ikinize de benden selamlar, sevgiler, iyi dinlemeler.

İçimde haritası unutulmuş bir ülke. Bir ülke yanar. Sınırları küle dönmüş, şehirleri susar. Gecenin bağrından sessiz kuşlar doğar, kanatlarında eski bir yalnızlık taşır.

Adını unuttuğum yaralara konarlar. Her biri susturduğum bir sözü taşırlar. Bir zamanlar dilimde kalan cümleler kadar ağırdır kanatları. Geceye karışırlar.

0: seçmek için ya da aşk için.
1: Kendi karanlığımda el yordamıyla gezerim. Duvarlara dokunur, kapılara susarım. Avcumda paslı, soğuk bir anahtar taşırım. Kimin kapısı olduğunu bilmeden ararım. Biliyorum, biliyorum. Bir kapının ardında kayboldum. Hangi kapı olduğunu çoktan unuttum. Belki çıkış değil, içimde kapanan bir oda. Belki, belki yıllardır onun anahtarını tuttum. Yanan o ülkenin son sakiniyim ben. Gecenin kıyısında sessizce beklerim. Kuşlar yaralanma, kuşlar yaralarıma konar, yaralar susar, karanlık büyür, ben kendime kapı ararım.
0: Her anıda kalmışız yalnız.
1: Elimde paslı anahtar, önümde sonsuz gece. Bir kapı arıyorum içimde sessizce. Belki de aradığım yer uzaklarda değil. Belki, belki, belki kendime açılır o kapı. Yalnızca içimde.

Evet efendim, şehir çok güzeldi. Bir iki yerde hata yaptım ne yazık ki. antrenmansızım ya. Çok iyiydi ama Tamer. Gerçekten çok iyiydi. Evet efendim, şimdi çemberler. Çember diye de bir dizi vardı galiba. Hayatımızda bitmemiş bir ilişki, söylenmemiş bir söz, verilmemiş bir özür, kabul edilmemiş bir kayıp, affedilememiş bir insan, gerçekleşmemiş bir hayal, bırakılamamış bir alışkanlık, hatta kendimizle çözemediğimiz bir mesele olabilir. Çember.

Bediacığım merhaba. Ben geldim. Hayırlı geceler ablam. Hayırlı yayınlar. Nasılsın? Çok iyiyim ya. Terasıma oturdum. Yayını da açtım. Oh keyfe keder. Hadi hemen kahvemden bir yudum alayım. Fotoğraflar bayağı karanlık. Gece gece. Yayını yeni açtığımdan konuya tam hakim değilim. Bir dinleyeyim, konuya vakıf olayım. Yorumumu öyle yapacağım. Tamam. Çemberlerden bahsediyoruz. Çemberlerden. Çocukken oynar mıydınız çember? Biz çok oynardık. Tabii benim çocukluğum çok eskilerde kaldı. Hayatımızdaki yarım kalmışlıklar, vedalar, affetmek, kabullenmek, bırakmak, yeniden başlamak. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir gece diliyorum. Vallahi ben de diliyorum. Gayet iyi gidiyoruz değil mi? Bir sıkıntı yok. Herkes iyi mi? Herkesin keyfi yerinde mi? Şöyle bir bakıyorum. Arda'nın şu mesajına ses olmak istiyorum unutmadan. Aman unutsan ne, unutmasan ne? 10 yıllık bir ilişkim vardı. Ayrıldık gitti. O da acı çekti, ben de. Sevgili olamıyoruz artık ama neden dost olup birbirimize iyi gelmiyoruz dedik. Hayatlarımıza bakıyoruz. Ayda bir kere hiç yoksa buluşuyoruz. Anıları yad ediyoruz. Kendimizle dalga geçiyoruz. Birbirimize acı vermek yerine iyi gelmeyi seçtik. Onun da bana olan aşkı bitti, benim de bitti. Zaman bize bu şansı verdi. Peyderpey aşkı bitirdik. Şimdi ikimizin de ilişkisi yok. Onun veya benim bir ilişkim olursa artık kendi yolumuza acısız, kedersiz gidebiliriz. Sevmeyi bildiğimiz gibi acı vermeden gitmeyi de bilmeliyiz. Çok iyiydi. Yani diyorsun ki çemberi kapatmak lazım.

0: yok vazgeçer.
1: Mehmet demiş ki Fırtına Mehmet benim için feleğin çemberi, Ayşe için ise keleğin çemberi. Özlem Hanım, domates ve salatalık bahçemden, ekmek ve peynir de köyden gelmiş. Çayımızı demledik, keyfimizi yapıyoruz ve bir yandan da sizi dinliyoruz. Daha ne olsun? Yalnız fotoğraf çok güzel. Bu yufka ekmeklerden söz vermişti Ayşe bana. Ya bir de bu vardı bak. Şimdi bir de onu ortaya çıkardım.

0: hayatım.
1: Evet efendim, şöyle bir soru sordum. Sorumu yeniliyorum, yineliyorum. Hayatınızda tamamlanmadığını düşündüğünüz, hala sizi aynı yere getiren bir çember var mı? Derya demiş ki kendimi bir türlü tamamlayamadım. Kendimde dönüp duruyorum. Hani var ya bir kedi ve kuyruk hikayesi. Of Gülşadi of. Valla sarmalar yapılıyor. Ne bileyim, bahçede üzümler sıkılıyor. Temizlikler yapılıyor. Allah'ım, sizi anlamakta çok zorlanıyorum arkadaşlar. Gece gece yapmayın böyle şeyler. Gündüzün hayrı, gecenin bereket. Yok öyle miydi? Ay bilmiyorum, hatırlayamadım. Gülşadiyeciğim, çok güzel görünüyorlar. Mutlu akşamlar güzeller güzeli Biricik. Gece gece domates sosu yapıyoruz Şerafettin abinle. Şerafettin abime sevgiler selamlar. Şerafettin abi ya, gece gece domates sosu mu yapılır?

0: Altın çemberleri severim. Bediha. Altın çemberleri severmiş. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Gerçekten ya. Affetmek, özgürlük, yaşamak ve galiba en önemlisi kaybetmek çemberinin içindeyim. Affetmek, özgürlük, yaşamak ve galiba en önemlisi kaybetmek çemberinin içindeyim. Firdevs. Dur bakayım biraz yorumlayayım bunu.
1: Seni çok özledim.
0: Özlemek mi? Özlemek mi? Hadi oradan. Ben seni ne özleyeceğim? Sanki geldiğin mi var? Sanki dünya gözüyle seni bir kez gördüğüm mü var? Biraz kalbimde dolanıp sonra damarımda akıyorsun. Ardından boğazıma dizilip sonra da orada kalıyorsun. Öyleyse. Öyleyse. Öyleyse. Ben seni ne özleyeceğim? Celal Bahar'ın bu şiiri hediye olsun bu saatte Viyana FM dinleyenlerine. Firdevs'cim çok iyiydi.

Evet. Kahvem bitsin, Pinderings'ime başlayacağım. Elimde Cool Lime Pinderings var. Cool Lime'ı çok sevmiyorum ama almışım arkadaşlar. Yine de güzel güzel. Yani benim tercihim değil.

ileri geç gel. Ama yufka ekmeğim gelecekmiş. Hazırmış. Ay Ayşe'cim hadi kahve. Çayım var mı hala? İçiyorum bir yudum. Efendim. Her çember kapanmak zorunda mı? Evet, çünkü bence burada önemli bir fark var. Yani nüans kelimesini kullanacaktım da nüans böyle aman Fransızca galiba. Her şeyin sonunu bizim belirlememiz gerekmiyor. Hani çemberler kapatılsın demiş ya Marlon Morgan. Bazen bir ilişkiyi bitiririz ama içimizde bitirememişizdir. Bazen özür bekleriz, bazen açıklama bekleriz, bazen karşı tarafın gelip bizi haklı çıkarmasını bekleriz. Bekleriz de bekleriz ama bazı çemberler karşı taraftan gelecek bir cevapla falan değil arkadaşlar. Bizim kabullenişimizle kapanır. Yani o çemberi kapatacak olan biziz, biz.

Ya işte şarkının da söylediği gibi git gez dünyayı ara bakalım bulabilecek misin böyle sevgiyi diyor. Ne kadar iddialı. Efe demiş ki müptelanız yaptınız. Ay teşekkür ediyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Karşılıklı ama ben de Viyana FM'e müptelayım. Tam böyle mesleği bak konuşamadım ya. Mesleği bıraktım artık bitti. Yani artık valla 30 yıla yaklaşmış mıdır? Yaklaşmıştır diye tahmin ediyorum. Artık tamam burada güzel bir şekilde jübileni oynan ve bitir bu işi dediğim anda Viyana FM çıktı karşıma. Ve yaklaşık arkadaşlar dördüncü seneye giriyoruz farkında mısınız bilmiyorum. İşte bir başladım ben de bu yol arkadaşlarımın müptelası oldum. Karşılıklı birbirimize müptelayız. Aa öyle bir şarkı vardı. Bir dakika.

yazıyor resmini. Güzel bir gece oldu demiş Efe. Teşekkür ediyorum. Gerçekten ben teşekkür ediyorum. Çok eskilere gittim sayenizde. Yani ben de eski olduğum için mecburen ve mecburiyetten, bak öyle de bir şarkı vardı. Mecburen ve mecburiyetten eskilere gitmek zorunda kalıyor herkes. Abi ya bu şarkı ne zaman, hiç ben böyle bir şarkı duymadım ama diyen genç kardeşlerim var mesela. Teşekkür ediyorum, iyi ki varsın, her zaman beklerim. Ağlarken duyduklarıma özledim, özledim seni ben. Evet Gülşah diye, yok artık. Yok artık. Gece gece domates sosu. Esin'den gelen mesaj şu şekilde. Uzaklık çemberi, mecburiyet çemberi. Çok iyiydi. Bunlar benim çemberlerim. Zamanında düşünmeden kendi seçtiğim çemberler, zaman gelince açılacak olan çemberler. Ya şimdi ben programa hazırlanırken bu çember konusuyla alakalı epey bir kafa yordum arkadaşlar. Bakmayın size ağır gelmesin diye, böyle sizi çok zorlamamak için çok felsefe yapmıyorum ama ben bayağı bir kafa yordum. Hatta dedim ki senin çemberlerin hangisi? Hangi? Tespit et bakayım çemberlerini dedim. Yani öyle çok kolay da tespit edilmiyor. Neden biliyor musunuz? İnsanın kendiyle yüzleşmesi çok zor. Çünkü kendinizle yüzleştiğiniz zaman kapanmayan çemberlerin kapanması gerektiğini bildiğiniz için ve bunu da itiraf edemediğiniz için yok ya benim çemberim falan yok falan gibi cevaplarla iç dünyanızda, iç sesinizle muhatap oluyorsunuz. Oldu. Sonra demiş ki Esin, öyle bir çember vardı hayatımda. Çemberin nedenini aldım karşıma, anlattım ve kapadım ve özgürleştim. İşte bu. Yani Marlo Morgan'ın aslında kitabından alıntı yaptığım o paragraf tam olarak bunu diyor. Yalnızlık tak etti canıma. Diyor ki mesela o paragrafta, çember kapanmadan uyumazdık biz diyor. Yaşattı, öğretti, bitti, gitti. Aynen. Esin teşekkürler.

0: Derya harikasın. Vallahi Harun Kolçak, evet. Müptelayım sana, aldım sıraya.
1: Ama biz birbirimize zarar vermiyoruz. Tabii ki vermiyoruz. Biz müptelayız birbirimize ama zarar vermiyoruz. Biz genellikle fayda üzerine çalışıyoruz.
2: Şarkılar hep bizi soruyor, buluştuğumuz kafelerde.
1: Yıldız demiş ki ben çemberleri çoğaltmak yerine sahip olduğum çemberi genişleterek... Bak bu da bir bakış açısı. Ama çemberi genişletince onu kapatmak da zor olur be. Ben çemberleri çoğaltmak yerine sahip olduğum çemberi genişleterek hem rahatlatmak hem de renklendirmek için çabalıyorum. Ha, sen o çemberi kapatmak istemiyorsun.

0: Evet, geçen hafta. Geçen hafta da annemle beraber yufka yaptık.
1: Özledim, özledim seni
0: Ve ya, omuzlarım düştü. Ertesi gün yorgunluğum hemen yüzümden anlaşılır. Meşakkatli şeylerde hop bir yemede bitiyor. Mantı gibi değil mi Bediha? Hemen aklıma o geliyor. Sarma, mantı. Mesela ben, ya yanlış anlamayın, becerikli bir kadınım. Öyle çok beceriksiz değilim. Mutfağım da iyidir de. Mesela sarmayı çok uzun sürede sararım. Ya bütün günümü alır. Sonra otururlar, hemen yerler, bitirirler. Ben çok üzülürüm. Mantı da öyle. Şöyle dinliyorum da o çemberin etrafında tek ben dönmüyormuşum. Onu anladım. Tabii ki Bediacığım. Hepimiz dönüyoruz.

0: yakıyor.
1: Arda ya, çok alemsin. Esin, o çember kapanmamış bence.
2: Hangi çember? Bir dakika ya.
1: Ay ay. Şimdi bir de şu şarkıya geçeceğim. Müptelanım bilgine. Seviyorum bu şarkıyı.

Orada kandım. Şimdi bu şarkıda bana komik gelen bir yer var. Söylemeden geçemeyeceğim. Kara gözlü demiştim ama bir dakika nerede? Dur bakayım şurası mı?

Evet Ardacığım, Esin diyor ki lütfen bir de gülmüş, yalnız kahkaha da atmış. Arda karışma çemberime, rica ediyorum. Şimdi şöyle bir bakıyorum, yemin ederim iç sesimi anlattın. Yarım saattir benim olan çemberlerimi düşünüyorum. Savaş ediyorum. Acaba benim çemberim ne? Ama bulamıyorum. Ya da çok çemberim var, sıraya koyamadım. Yalçın Emine. Yani şimdi şöyle düşün. Bitmemiş bir, yani bitirmek istediğin, aslında görüntüde bitmiş ama içinde bitiremediğin bir dostluk ilişkin olabilir. Efendim, söylenmemiş bir söz. Bunların her biri bir çember. Verilmemiş, yani özür dilemen gerekiyor bir konuda ama özür dilememişsin. Öyle kalmış, açık kalmış. Sonra birini affetmen gerekiyordu. Affetmemişsin, öyle kalmış. İşte bunların her biri çember. Ya örnek veriyorum. Ama ben de bulamadım, merak etme.

0: Aşkın Nur Yengi'den bir çalışma istenmişti. Serserim benim. Şu anda sıraya aldım. Ama kim istedi hatırlamıyorum. Derya da Aşkın Nur Yengi'den dinletebilir misin? Aşkın Nur Yengi'nin istediğim bir çalışması varsa lütfen yaz. Aslında keyfe kadar da istek almıyordum arkadaşlar ama bu gece böyle doğaçlama gidiyoruz. Hepiniz yaşlısınız ya, sizin aranızda kendimi çok genç hissediyorum. Gençlik çemberi demiş Arda. Hadi Ördan. Kimmiş o yaşlı? Ben yaş aldım, yaşlanmadım.
1: Senle kavuştum yurduma, sensiz bu hayat neyime, uzanda yat ömrüme.
0: İşte bu şarkının sevdiğim en önemli cümlesi, uzan da yat ömrüme. Yani bu şarkıyı sırf bu cümle için seviyorum. Çok enteresan. Evet, Aşkın Nur Yengi, Serserim Benim. Sıraya almıştım aslında. Böyle araya konular girdi, konuşmalar girdi. Ha, Efe istemiş bak. Neyse. Senin de dinlemek istediğin bir çalışma varsa Derya'cığım. Keyfe keder istek gecesi değildi aslında. Ama nasıl olduysa böyle sıralama gidiyoruz. Allah sonumuzu hayır eylesin. Hayırlı hayırlı. Bence güzel. Şimdi Ispartalı Ayşe'den gelmiş. Aile, iş, ev, spor, diyet. Aa, benim çemberim bu. Ben bu çemberi kapatamıyorum. Evet, buldum bak Yalçın Emine. En önemli çemberim diyet. Aa, kahve, dedikodu. Pazartesi kesin başlıyorum. Tekrar başa dön çemberim. Ya çok alemsin Ayşe. Bu aralar diyet, spor, çemberden uzak. Sabah bugün çok sakinim, öğlen sinirli. Akşam kahkaha at, gece hayatı sorgula. Sabah yine sakin uyan. Çembere bak çembere. Of of of, şarkıya bak ya. Sustum.

yok ya, başa alacağım ben bu şarkıyı. Evet, hatırlamaya çalışıyordum. Serserim benim, beynim yandı, Allah razı olsun. Bu şarkı değil mi? Ama Aşkın Nur Yengi'nin bütün şarkılarını seviyorum bu arada. Bendeniz'in, Aşkın Nur Yengi'nin. Yani şimdi artık neden böyle şarkılar yapılmıyor diye de bazen kara kara düşünüyorum. Yani eski şarkıları ezbere biliyorum. Mesela yeni şarkıların hiçbirini ezberleyemeden başka şarkılar çıkıyor. Güzel şarkılar çıkıyor ama nedense kalıcı olmuyor falan filan. Mesela Berkant'ın Samanyolu, annemle babamın nişan müziği. Düşünsenize, 1960'lı yılların şarkısı. Hatta şöyle hemen Berkant, bu şarkıyı dinleteceğim bu arada. Samanyolu diyelim. Nerede? Bak, çok eskisi de var. 67 yılınınmış. Orijinal plak kaydım bile var yani. Şöyle, neredesin? Vallahi bir dakika. Ben şimdi şeye döneceğim. Aşkın Nur Yengi'ye döneceğim, merak etmeyin. Hep birlikte dinleyeceğiz. Şimdi bu şarkı 1967 yılının, hayır ya, 67 olamaz, 66 benim doğumum. Daha eski, annemle babamın nişan müziği, eminim. Şimdi bu şarkıyı ben ezbere biliyorum. Baştan sona biliyorum. Ve asla eskimedi bu şarkı. İste bakayım Zuhal'cığım. Mümkünse bir isteğim olacak. Nilüfer'den ta uzak yollardan. Çok iyisiniz ya. Bu akşam var ya, boşuna liste yapmışım. Ta uzak yollardan. Aldım. Gelin bakalım ta uzak yollardan. Ne kadar yolunuz kaldı Zuhal'cığım? Hemen şöyle aldım sıraya. Evet.

Evet, Bediha demiş ki sağ olsun merhametim yüzünden kapanmıyor çemberler. katı da olamıyorum. Bu defa da vicdanım susmuyor. Ve ayrı bir çember oluşuyor. O muydu bu muydu diye diye ben de bulamadım. Bulamayanlar kervanına katılayım bari. Çember ben buldum bir kere. Diyet çemberi. Benim hiç kapanmayan çemberim. Yüzyıllardır var hayatımda. Bak Emine Yalçın da buldu. Ay evet evet diyet çemberi. Ben de tamamlanmayan bir çember. Arda Arda biz hepimiz yaşlıyız ama sen de bizle birlikte aynı yayını dinleyip sohbet ediyorsun. Naber? Şimdi sen karar ver. Kim yaşlı kim genç? Çok iyiydi ya. Çok iyiydi gerçekten ya. Çok iyi çok iyi. Bir şarkısın sen. Samanyolu.

Valla bir şey söyleyeyim, derya sarma sarmaya devam ediyor. Sarma yeşilinde müthiş bir gece. Şu mumumu üfleyeyim artık ya. Boşu boşuna yanıyor. Hiç romantizm falan da yapmadık. Bir dakika, üflemem lazım. Ay, üfledim, tamam. Kahvemin de yarısı duruyor ama ben biraz pindirin içmek istiyorum. Evet, sponsorlarımızdan %100 yerli içeceğimiz. Reklam dinliyorsunuz bu arada. Ay, açamadım. Dur. Oh, uzaktan yap. Evet. Duydunuz mu sesi? Canlı canlı. Efendim, Pindrinks'inden. Aa, bugün güzel geldi. Bu cool lime'ı çok tercih etmiyorum ama bugün iyi gitti.

Galiba ben sebep oldum yayın akışına. Kusura bakma. Efe, hayır ya, halimizden çok memnunuz. Merak etme kaptan benim. Hoşuma gitmese olaya anında müdahale ederim. Evet, devam edelim. Çember. Biraz daha daralacağım. Ben, kanka zaten iç içeyiz. Daha ne istiyorsun? Çık o çemberin içinden. Ve Samanyolu gerçekten eskimiyor. Bizim de düğünümüzde dans müziğimizde demiş Nesrin. Ya ben bir şey söyleyeyim mi Nesrin'cim? Yani 20 sene sonra da bu dans müziği olarak Berkant'ın bu çalışması bence olabilir. Yani şimdi bile herkes bunu düğün müziği yapabilir. Çok güzel çünkü. Bir de vals 1-2-3, 1-2-3 tabii eskiler valsi bilir, yeniler bilmez. 1-2-3, 1-2-3 modunda çalışırsanız şahane bir düğün dansı yapabilirsiniz. Bir de sözleri ne kadar güzel değil mi? Ne kadar kıymetli. Ayhan hoş geldin. İyi yayınlar ablam. Sağ olasın. Bak sen kalbimin mehtabısın, güneşisin. Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin. Bir şarkısın sen. Ömür boyu sürecek. Nasıl güzel sözler ya. Gerçekten. Evet, 3 saatlik yolları kalmış. 3 saat ablacığım, sen de burada bizimle kal. Ha, sizin yol bitene kadar ben programda duracağım. Sonra diyeceksiniz ki garaja sokuyoruz arabayı da hadi hoşça kal. Yok öyle bir şey. Önce ben gideceğim. Zuhal'cığım iyi yolculuklar. İnşallah keyifler yerindedir. İyi programlar diliyorum. Tatlım özlemim. Aa, Tuğba. Hoş geldin. Tuğba diyebilirim değil mi sana? Tatlı özlemim. Ay çok hoşuma gitti. Artık öyle aşklar yaşanmıyor. Bu yüzden de öyle güzel şarkılar yapılamıyor. Sevgiler. Gerçekten de. Ama zaten artık aşkın varlığını bile sorguluyoruz. Tuğba bugün gerçekten aşk var mı yok mu? Onu masaya yatırıyoruz. Çoğunlukta aşka inanmıyor mu? Ben inanmayanlar bölümündeyim. Arda ya, abartıyorsun gerçekten. İçim kurudu sizinle zaten. Yayın bitince koltuktan kalktığımda kemiklerim ağrıyor, romatizmam tutuyor zar. Ay ay. Neyse efendim, lütfen rica ediyorum. Şimdi ay Allah'ım sizi güldürsün. Abla ya, bendeki diyet çemberi birbirine girmiş, halkalara döndü. Bendeki hiç kapanmıyor. Ama artık kapatalım şu diyet çemberini. Vallahi çemberler açık kalmasın arkadaşlar. Şimdi efendim, bu arada Viyana FM yayını sadece bende mi gitti, başka yerde açık mı? Arkadaşlar programda bir problem var mı? Bir problem var mı? Vallahi herkes mesaj yazdığına göre. Sağlıklı dinleyebiliyor musunuz? Nazar değdi, nazar. Birisi okuyup üfleyebilir mi programa doğru? İyilik çemberi yapmaya çalışıyorum ama biri sinirime dokunuyor, biri sabrımı zorluyor. Çember döne döne döne döne bozuluyor. Ben de köşelere çarpıyorum. Üçgen oluyor abam. Ayşe ya. Ömür boyu sürecek. Evet, yayından düşenler varmış. Düştüyseniz düştüğünüz yerden ayağa kalkmayı bilenlerdensiniz. Biliyorum ki siz başarabilirsiniz. Efendim, hayat yolculuğu böyledir zaten. Düşe kalka ilerlemiyor muyuz? Her zaman yokuş aşağı gitmiyor. Bazen engeller, bazen zorluklar, bazen manzaramıza çıkan uçurumlar, bazen virajlar, bazen kayboluşlar. O yüzden de biz alışığız düştükten sonra tekrar ayağa kalkmaya. Gerçekten. Bak şimdi, bende kesinti yok demiş Cevat mesela.
Cevat hala çalışıyor musun? Ya Yalçın Emine'de de sorun yokmuş. Evet abla. Dinlemeye devam demiş mesela Ayhan. Allah'ım bizim yayınımızı nazarlardan koru. Amin. Ha, okuyun üfleyin lütfen böyle yayına doğru. Şu şarkıda hiç konuşmayacağım. Hadi hep birlikte dinleyelim. Ben de pindirinksimden ve kahvemden içeyim. Hala. Valla gerçekten.

Efendim, tamamlanmamış işler ve zihinsel olarak açık kalan meseleler İnsanların zihninde daha fazla yer kaplıyormuş. Ben söylemiyorum efendim, psikologlar söylüyorlar. Psikolojide bununla ilişkili olarak şöyle bir etkiden bahsediyor psikologlar. Zeigarnik etkisi. Zeigarnik. Ne acayip bir isim. Senin İçimde yanan hasretimle. Ancak şöyle bir şey eklemiş uzmanlar, bu etkiyi insan bütün yarım kalan ilişkilerini mutlaka unutamaz gibi kesin bir kurala çevirmemek gerekir demişler. Yani şöyle söylesek doğru olur mu? Bazen geçmişte yaşanan olay değil, tamamlanmamış olması bizi yoruyor. Yani yarım kalan şeylerin bazıları bizi çok yoruyor. Mesela diyet çemberi dedik ya. Yani sürekli hayatı boyunca o çemberi bir türlü kapatamayan, tamamlayamayanlar var aramızda. Ben de dahil olmak üzere. Mesela en çok bu yoruyor insanı. Tamamlamak lazım. Tuğba'cığım kaç yaşındasın? Yani hanımlara yaşı sorulmaz ama bende kalacak. Programda söylemeyeceğim ama merak ettim. Şimdi ben Aşka İnanmayanlar bölümündeyim. Sen de Aşka Aşıklar bölümündeymişsin. Aşka Aşıklar. Aşka Aşıklar. Aa, aşka aşık olmak. Vay. Çok iddialı. Gerçekten. Efendim. İnsanın ruhu yaşlı olunca, yaş genç olsa ne önemi var? Misali mezkura Arda. Eşittir Arda. Bizim ruh yaşımız genç olduğu için hiçbir yerimiz tutulmuyor demiş. Kim demiş? Bedia demiş. Derya'cığım, o kalpleri aldım, sol yanıma yasladım. Cevat Türkiye saatleriyle 2'ye kadar çalışıyormuş. Vay. Allah kolaylık versin diyorum. Şimdi Black Mirror dizisinde var ya abla bir bölüm. Sistem kadın ve erkekleri rastgele, evet biliyorum o bölümü. Rastgele eşleştiriyor. Güya her kişi için en ideal çifti bulacak. Millet sürekli yeni birileriyle sevgili oluyor belirli zamanlarla. Ortalık malı oldu garipler. Şimdiki aşklar da öyle. Şimdiki aşklar. Şimdiki aşklar. Leyla ile Mecnun yaşamış mı sizce? Ya Romeo ve Juliet yaşamış mı? Varlar mıymış acaba? Neydi şey? Dağları delen? Ha, Ferhat'la Şirin. Valla böyle destansı aşklarımız, tarihe geçen aşklar var mesela. Esin, hangi tarafta olayım diye sor. Bana sormayın hangi tarafta olacağınıza, kendiniz karar verin. Bak Tuğba ile aynı yaştasın Esin bu arada. Bak o aşka aşıklar tarafında, yani o yaşta demek ki, yani sizin yaşınızda demek ki o tarafta olunuyor. Ben 42 yaşındayken hangi taraftaydım? O, ben de o taraftaydım ha. Ama aşk şiiri yazdım. Vallahi yüzlerce aşk şiiri yazmışımdır. Bugün tek bir aşk şiiri bile yazamıyorum. Tabii taraf değiştirdim çünkü. Taraf değiştirdiğim için. Zor, hatta hiç kapanmayacak bir çember mi söyleyeceğim? Evet Bedia, aynen öyle. Evet aynen öyle. Bu şarkıyı da kim istemişti? Zuhal istemişti. Ben susayım. Şarkı ta uzak yollardan desin.

Vedalaşamadığımız insanlar neden yıllar sonra bile aklımıza gelir mesela? Mesela bir ilişkiyi bitirmekle o ilişkinin içimizde bitmesi aynı şey midir? Şimdi aslında programın en başında sizlerle paylaştığım o paragraftan yola çıkarak şöyle bir cümle kurmuşum. Bir çemberi öğren ve diğerine geç. Bunu hayatımıza nasıl taşıyabiliriz diye düşündüm. Sizler için bu programı hazırlarken bir yaşadığımız şeyden ders almak başka, onun etrafında ömür boyu dönmek başka. Örnek vermem gerekirse bir kez kandırıldınız mesela, herkese güvenmemek. Bir kez terk edildiniz mesela, bir daha bağlanamamak. Bir kez başarısız oldunuz mesela, yeniden denememek. Bir kez kırıldınız mesela, kalbinizi tamamen kapatmak. İşte burada çember kapanmıyor. Ders alınmış oluyor ama hayat durmuş oluyor. Ama siz orada takılı kalıyorsunuz. Şimdi kendinize 3 soru sormanızı rica ediyorum. Hayatımda hala tamamlanmamış ne var? Ecel oldu da al başım. Kiminle ya da neyle ilgili içimde hala bir cümle yarım? Ve en önemlisi de galiba ben bunu gerçekten tamamlamak mı istiyorum yoksa sadece geçmişte kalmaya mı alıştım? Geçmişte kalmak acaba benim tercihim mi?

0: Peki, çemberi kapatmak ne demek? Söylenecek bir şey varsa konuşmak. Konuşmak. Karşımızdaki için değil ama kendimiz için affetmek. Değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabullenmek. Her gün başka bir pencerede. Artık bize hizmet etmeyen bir şeyi bırakmak. Bırakmak bence vazgeçmek falan değil. Bazen bırakmak hayatın başka bir çemberine geçebilmek için kendine izin vermek. Sensizliğin yollarına
1: bakar ve boynunu... Ya Arda ne yaptın şimdi? Birilerine diyet çemberi mi dedi? Bu ne ya, bu gecenin bir yarısı? Valla bir ekmeğe yakın ekmek var, bir de galiba patates salatası. Sen şimdi bunu mu yiyorsun bu saatte? Çok sağlıksız. Gerçekten. Evet, şimdi Esin de aşka aşık olanlar tarafını seçti. Sevgili Ayhan demiş ki, abla aşk geçicidir. Yıllar geçtikçe saygı her zaman kalıcıdır. Ben de aşka inanmayanlardanım. Oldu, tamam. Benden taraftasın Ayhan. Belli bir yaştan sonra galiba yaşadıklarımız bizi buralara itiyor Ayhan. Valla ben de bu aşka aşık olanlar tarafında olmayı isterdim aslında. Ama nedense hiç oraları kabul etmiyor bir tarafım. Şimdi ben bunları söylerken muhtemelen Fırtına Mehmet aşkla alakalı oho bir sürü şeyler yazabilir. Çünkü o da aşka inananlardan. Hatta bakayım. Özlem Hanım, ah canım Ahmet, mümkün olursa rica ediyorum. Bu parçada çemberin içinde dönenlere gelsin. Kim söylüyor bu şarkıyı ya? İlk defa duyuyorum, ah canım Ahmet. Vallahi ilk defa duyuyorum. Özlem Hanım, kesinlikle çok güzel yaşanmış aşklar var. Bak demiştim size. Mesela sanatçı Dalida. Aa Dalida, bir dakika. Aa dur bakayım, arşivimde var mı? Vay, 1967-77. Dur, şu şarkısı çok meşhurdu. Ya Selami Şahin çok üzülecek bu işe ama. Selamicim çok özür dilerim. Yapacağım yani, bunu yapmam lazım. Bak bu şarkıyı biliyorsunuzdur. 1977 yılının çalışmasıymış. Aa, Alain Delon'la da düeti varmış 72 yılında.

Valla aşk şarkısının üzerine ne güzel gitti. Bakayım bakayım. Bayağı şarkısı varmış bende ya.

Evet, sanatçı Dalida. Şu anda dinliyorsunuz Dalida'yı. Mısır doğumlu, hayatının büyük bölümünü Fransa'da geçirmiş, aşkları ve yaşadığı büyük duygularla çok acı bir hikayesi olmuş. Kırılmış bir kalp taşıyormuş. Ya kimse benim kalbimi kırmasın arkadaşlar. Vallahi bu yaştan sonra müsaade edemem, kusura bakmayın. Yani büyük aşklar yaşayacağım, tarihe geçeceğim diye de hiç kimse kusura bakmasın yani. Bir de Frédéric Chopin var. Polonyalı büyük Chopin. Chopin. Polonyalı büyük piyanist ve tam anlamıyla bir aşk adamı. Bilemeyeceğim. Yani şimdi yörük şivesiyle bilemeyeceğim gari. O piyanoyu sadece çalmamış, adeta konuşturmuş. Bak, çok romantik bir mesajı bu hale getirdin Özlem Ayral. Çok ayıp ettin. Şimdi Fırtına Mehmet kim bilir sana ne kadar kızıyordur.

Evet efendim, siz de çok iyisiniz Efe, gerçekten. Yani bu işler karşılıklı, biliyor musun? Yani dünyanın en profesyonel radyo programcısı olsun mikrofon başında, dinleyicisi yoksa, ki ben bunu yaşadım, ne yazık ki öyle kendi kendine konuşur durur. O yüzden karşılıklı çok iyiyiz gerçekten. Ve ömür boyu dönmek çok yorucu. Sanırım insanın kendine yapacağı en kötü şeylerden. Karşındaki insan nasıl olursa olsun, durum ne olursa olsun, senin verdiğin tepki, duruş aslında önemli. Esin, kesinlikle katılıyorum. Ve şöyle bir bakıyorum, affedemediğim bir insan, olmak isteyip de olmadığım o kişi, hayal ettiğim kilo. Doğru, çemberlerini paylaşmış. Çemberlerin, işte bu çemberlerin kapanması lazım yalnız. Yani bu geceden sonra bunlara karar vermeniz gerekiyor. Ispartalı Ayşe'cim. Ve affetmek aslında yüreğimizdeki yüklerden arınmak için şart demiş Derya. Kesinlikle. Bakın, birini affettiğiniz zaman karşı tarafa aklamıyorsunuz. Karşı tarafın bak işte beni affetti, aman da ne güzel oldu falan derse desin. Çok da önemli değil açıkçası. Önemli olan orada kendinize yaptığınız iyilik. Affetmek, illa karşı tarafa seni affediyorum demek zorunda da değilsiniz. Size iyi haber. Yani çıkın dağlara, taşlara, ağaçlara söyleyin. Deyin ki falancayı affettim ya. Affediyorum ya. Sonuna kadar affediyorum. O duymasa da olur. Önemli olan oradaki sizin kendinize yaptığınız iyilik bence. Affettikçe özgürleşiyoruz aslında demişler ya. Kesinlikle katılıyorum. Canım beni biliyorsun zaten, ben de aşka inanmayanlardan. Ha, 3 kişi olduk bu arada. Ayhan'la birlikte 3 kişi olduk. Onlar henüz 2 kişiler. Yalnız tabii aşka inananlar, aşka inanıyorum yazmadılar henüz. Yani onlar çoğunluk olabilir Yalçın Emine. Ve şöyle diyelim. Çemberim, evin büyük kızı olmak abla. Evet. Şey bir çember, zor bir çember. Bir de hiç kapanmaz bu çember. Ben de düşünüyorum bazen dizi izlerken, Allah Allah böyle seven var mı gerçekten diyorum. Sonra da bana niye denk gelmedi, çok mu kötü, çirkinim, sorun kimde, kafamda deli sorular. Yok, sorular olmasın, bana da denk gelmiyor, bak kaç yaşına geldim. Öyle bir şey aklına geldiğinde beni düşün mesela. Bir bakıyorum kendimi sorgularken buluyorum. Sonra iç sesim diyor ki hop dur bakalım, yetersiz olsam şimdiye kadar becerdiklerimi hem kendime yalnız yetip hem başkalarına yetmek herkes başaramaz kesinlikle. Çirkinlik konusuna girersek zevkler ve renkler tartışılmaz. Ayrıca Belia'cığım sen çok güzel bir kadınsın. Demek ki dengi dengime gelmedim diyorum. İç sesimi dize getiriyorum. Allah ruh eşinle karşılaşmayı nasip eylesin. Amin. Ve artık farklı düşünüyorum. Hem iç sesimi dize getiriyorum. Artık bulunduğum konumu, ortamı kabulleniyor, çırpınmıyorum. Bak burada çemberi kapatmış aslında. Fark ettim ki değiştiremeyeceğim bir şeye çırpınsam neye yarar, ben yoruluyorum. Nasıl ki denizde sakin durunca, yüzeyde yüzüp çırpındıkça batıyorsun, hayatta öyle. Bu Bedia'yı çok seviyorum. Ben de o Bedia'yı çok seviyorum. Ama eyvah, karşı taraf 3 oldu. Ama aşka aşık olanlardanım. Hele böyle el ele tutuşan tontoş yaşlı çiftleri görünce bayılıyorum. Var mı onlardan? Ben niye hiç görmüyorum ki? Firdevs sen mi söylüyorsun bunu? Allah sen ya. Sen bilmiyorum, sen aşka aşık olanlardansın bence. Aşka inananlar var mı gerçekten? Ama yok ki. Gerçekten yok. Yok. Varmış yani. Varmış da biz bilmiyoruz. Sevgi desen tamam var ama aşk yok arkadaşlar. Onlar hormon. Onlar hormon. Çok iyiydi. Dalida'cığım ya.
Bak bir sürü acı hikayesi de varmış. Evet ya, Selami Şahin değil mi? Alıyorum alıyorum. Alpay'a geçmeden önce Selami Şahin'e ayıp olmasın. Çok severim bu arada Selami Şahin'i. Aslında istediğim şarkı değil bu. Başka bir şarkısını almak istedim. Ama sonra son anda programa hazırlanırken karar değiştirdim. Bu şarkıya geçiş yaptım. Ardacığım çok özür dilerim. Valla affet beni lütfen. Tam video çekecekmiş. Kuzeninin düğününde dans şarkısıymış bu. Ben de geçiş yaptım valla. Çok kızmıştır Arda. Güldür Güldür'de prensesler bölümü vardı ya. Orada Ferhat'la Şirin için prenses diyor ya. Adam devlet su işlerine çalışıyor. Ülkeye su getirmek için dağları deliyor. Bu da üzerine alınıyor. Orada yemin ederim sen geldin aklıma dedim. Al işte Özlem abla olsa aynını derdi. Evet, çok güzel bir şarkı. Şimdi efendim devam edelim. Mesajlarınızı bitirip bu şarkıda susacağım. Susacağım, merak etmeyin, dinleteceğim. Alpay'ın da çok güzel bir çalışmasını aldım. Aslında Alpay bizim yazlıkta komşumuzdu. Gerçekten. Yani bayılırdım ya. Eylül'de Gel şarkısı falan. Bir de çok böyle oturaklı bir adamdı ya. Eskiler öyleymiş gerçekten. Şimdiki gibi böyle sahnelere çıkıp dağıtmıyorlardı. Tuğba demiş ki Esin'e selam olsun. Benden aşka aşık olan herkese selam olsun. Ben hariç. Bu arada bir çember de benden gelsin. Benden olsun. Birine ölesiye kırgın olup yine de ölesiye aşık olmak çemberi. Tuğba çık o çemberden. Çok zararlı. Seni en çok kıran hala en çok sevdiğindir. Kırıldığın için uzaklaşırsın ama aşkın seni hep aynı yere çeker. Yaklaşınca yaransızlar, uzaklaşınca özlemin. Ya niye bu kadar kendinize eziyet ediyorsunuz arkadaşlar? Bu dünyaya bir kere geliyoruz ya. Sadece bir kere geliyoruz ve farkında mısınız? Ne kadar hızlı geçiyor zaman. Ve ya lütfen kendinize bu kadar eziyet etmeyin. Ne bileyim. Ya ben susayım ya. Gerçekten susayım. Bu şarkı devreye girsin. Bu çok acı çekmek değil mi Tuğba? Canın yanıyor. Yine de seviyorsun. Çok kırılıyorsun. Gene de seviyorsun. Uzaklaşınca özlüyorsun. Yaklaşınca yaransızlıyor. Çok şey ya. Kötü yani. Gelir yüreğime. Var var tontiş aşıklar. Gülşadi ablam ve Şerafettin abi. Ya Zuhal. Evet, artık susma vakti. Şarkıyla baş başa bırakıyorum hepimizi. Sonrasında buradayım efendim. Bir yere ayrılmayın. Devam ediyoruz. Bir süre daha buralardayız. Bu arada Erkan YouTube Hayat Takıl Bana kanalından yazmış. Aşk geçicidir hocam. Valla ben hiç olmadığını düşünüyorum Erkan'cığım. Yani benimki biraz daha uç noktalarda. Bence bir yanılgı, bir yanılsama, insanın yaşamak istediği ve kendini mahkum ettiği bir çember. Gerçekten ben öyle düşünüyorum. Şimdi Tuğba bir daha beni dinlemeyecek yalnız. Böyle bir durum var. Vallahi gerçekten. Şöyle bakıyorum, bu eziyet değil galiba, bu işte aşka aşık olmak galiba. Tuğba ya, seninle böyle karşılıklı gelip bu konuyu konuşmak istiyorum ya. Gerçekten merak ettim şimdi. İnanılmaz. Özlem Hanım, yaşlı bir çift demiştin ya. Evet Mehmet dedim. Geçen yıl Köln Köprüsü'nde kilit takmaya çalışan yaşlı bir çift vardı. Evet, fotoğrafını da bana göndermiştin. Ya ne yaparsanız yapın beni inandıramazsınız. Biz de bakıp kaldık, elleri titriyordu ama yine de aşklarını o köprüye bırakmak için uğraşıyorlardı. Sevdim, o da onun adı aşk değil ki. Onun adı sadakat. Onun adı sevgi, sevda. Onun adı bağlılık. Onun adı eş olmak, yoldaş olmak, yola yarenlik yapmak. Aşk öyle bir şey. Yani nasıl anlatayım şimdi size, bilemiyorum ki.
Bak bir yandan da Tuva hayat doluymuş. Yine de mutluymuş. Çok enteresan geldi bana. Tuva'yı tanımak istiyorum. Gerçekten. Ciddi söylüyorum. Şaka gibi gelmesin. Evet efendim, artık susuyorum. Siz mesajlarınızı yazmaya devam edin. Buralardayız.

bir tek sende. Keşke aşk hakkıyla yaşansaydı da geçici olmasaydı diye başlamış mesajına sevgili Şerife. Aşk başlangıç noktası değil mi? Sonra sevgi, saygı, kıyamamak gelmiyor muydu? Aşk nankörce hunharca harcanmamalıydı. Ben bu sevdayı yemin bildim sen. Ya şimdi konu aşka geldi de şöyle bir söz var. Kavuşunca aşk olmaz ki. Yani illa aşkta bir acı olacak, bir ayrılık olacak. Ayrılık da sevdaya dair demiş şair mesela. İyi de yani zaten geldiğimiz nokta hayat şartları ve insanlarla olan ilişkilerimiz, muhabbet düzeylerimiz, birbirimize ayırdığımız zamanlar o kadar sığ ve o kadar şey ki derinlikten uzak ki yani kavuşursan aşk olmaz. Niye? Kavuşmadığım, kavuşamayacağım bir şeyin peşinden niye koşayım ki? Gibi sorular geliyor aklıma.

0: Yokluğun takvimlere mühürlü, varlığın zerre zerre her hücremdeyken, ayrılık kalbi hiç atmamış bir şairin sevdiğine ölmesi kadar gerçekti yalnızca.
1: Uçuşan her şarkıda.
0: Of ağır arkadaş. Şeyden Tuğba'dan gelmiş. Yokluğun takvimlere mühürlü, varlığın zerre zerre her hücremdeyken, ayrılık kalbi hiç atmamış bir şairin sevdiğine ölmesi kadar gerçekti yalnızca. Belki bu dizelerim birazcık çemberime tercüman olur. Sessizce dinlemeye geçiyorum. Tanışırız bir gün inşallah. Biri beni aşka inandırsın ya. Vallahi.

Bedia demiş ki belirsizlik çemberi de kötü bence. Hele benim gibi net hayatında gri kabul etmeyenler bu çemberle baş etmekte zorlanıyor. Yani kendi adıma konuşayım. Sevgi, sadakat, eş olma, iyi günü kötü günü beraber atlatabilmek, aşk kelimesi bunların kısaltması olabilir mi? Bilmiyorum. I don't know. Yani varlığına inananlar için tabii ki olabilir. Yani tabii buna ben yorum yapamıyorum. Çünkü hakikaten söylenir bilmiyorum ama insanın kendi kendine acı vermesi çok mazohistçe geliyor bana. Şimdi diyeceksiniz ki ya da aklınıza şöyle bir soru takılabilir. Sen hiç aşık olmadın mı? O olduğumu düşündüğüm zamanlar var. Ama hepsini düşündüğümde hepsi bir acı, hepsi bir keder. Hepsinde böyle bir çabalama, bir mücadele, bir böyle çırpınış. Ne bileyim çok enerjimi emen zaman dilimleri gibi kalmış aklımda. Yani böyle uçuş değil. Ben bilmiyorum da belli bir yaştan sonra şey düşünüyor insan. Yani geri kalan kısmını, hayatımın geri kalan kısmını böyle pırıl pırıl yaşamak istiyorum ya. Cıvıl cıvıl yaşamak istiyorum. Doyasıya gezmek, insanlarla bir arada olmak, tanışmak, güzel şeylerden bahsetmek, güzel insanlarla bir arada olmak. Üzülmek değil yani. Üzülmek istemiyor insan. Bir yaştan sonra zannediyorum orada fay hattı gibi kırılıyor galiba. Evet efendim, Alpay'dan güzel bir çalışma. Çok güzel bir çalışma. Vallahi. Hadi dinleyelim. Sonra ben buralardayım. Bu arada çemberlerle ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kadın düşünelim. Yıllarca bir mektubu saklıyor. Mektup hiç gönderilmemiş. Çünkü içinde söyleyemediği şeyler var. Yıllar sonra mektubu tekrar okuyor ve fark ediyor ki aslında mektubu göndermek istemiyor. Sadece artık onu taşımak istemiyor. Mektubu yakıyor ve ilk defa geçmişi değiştirmeden geleceğe bakıyor. Yani böyle kısa, hani biraz bugünkü konuştuğumuz konunun ayakları yere bassın diye örneklendirdim. Bazen çemberi kapatmak, geçmişe son bir kez dönmek değil, artık dönmemeye karar vermek.

0: gözlerin, ah o gözlerin.
1: Avare gönlüm, senin yemyeşil.
0: Avrupa'yı tanımışsınız ve sizi aşka inandıramamışsa sizin için gemi kalkmış bence demiş Efe. Ya aşka inanmamak değil. Ben içinde acı olsun istemiyorum. Yani tabii ki insan el ele verip bir yolu yol arkadaşıyla kat etmeyi tabii ki ister. Ne bileyim gün batımını birlikte izlemek, yollara birlikte düşmek, dalgaların sesini birlikte izlemek, yeni yerleri birlikte keşfetmek, yükleri hafifletmek. Çünkü bunlar her insanın isteyebileceği şeyler. Ben diyorum ki içinde acı olmamalı. Mesela geldiğin noktada zaten yeterince özlediğim insanlar var. Yeni bir özleme ihtiyacım yok. Yeni bir özlemeye. Çünkü özlemenin ne olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Söylememe gerek yok, anlatmama gerek yok. İnsanın içini sızlatan bir duygu. Sürekli özlem içinde olmak. Ne bileyim, aşık olanlar genellikle ayrı oluyorlar ve birbirlerini çok özlüyorlar, acı çekiyorlar. Ondan sonra kavuşmak için uğraşıyorlar, türlü türlü acı hikayeler. Ben oralarda değilim. Geldiğim noktada artık yokuş aşağı olsun istiyorum. Yani yoksa aşka inanmamak değil bu. Acıyı reddetmek, acı hikayelerin başrolünü reddetmek. Yani ben acı ve özlemin olduğu, hasretin olduğu, kavuşamamanın olduğu bir hikayenin içinde olmak için fazlasıyla yaş aldım. Belki de bu yüzden. Yoksa ya ne bileyim, sevmek güzel bir duygu ya. Dikensiz de gül yok Özlem Hanım demiş Efe. Emeksiz yemek olmadığı gibi. Valla biz o dikenleri geçtik artık ya. Valla. Çok emek verdik zamanında. Balkon insanlar bu saatte bakın insanlar bu saatte domatesle uğraşıyorlar. Bir emek veriyorlar. Bak şarkıda dedi ki artık Özlem Ayral yeter. Sen bir gitsen mi dedi. Ben ama hayır gitmeyeceğim dedim. İtiraz ettim. Zerrin Özer'le devam etmeye karar verdim mesela. Tabii ki dikensiz gül yok. Emeksiz yemek yok. Ama illa acı mı olacak ya? Acı ve emek, yani emek eşittir acı mı? Emek verelim ya. Verelim, tamam. Zaten veriyoruz. Birçok şeye emek veriyoruz. Ona da verelim. Emeksiz olmaz zaten. Ama acı ne ya? Acı ne? Kavuşamamak ne? Fırtına Mehmet der ki Özlem Hanım, aşka inanmak ya da inanmamak biraz da bulunduğun coğrafya ve aldığın eğitimle ilgili olabilir. Kesinlikle. Fazla realist. İnsanların hayata ve aşka bakış açıları farklı olabiliyor. Bizim coğrafyamız biraz dramı seviyor. İşte ben sevmiyorum o dramı. Oysa bence insan aşk çocuğu olmalı. Ben bir şey söyleyeyim mi? Annemle babamın çok büyük bir aşkının sonucu ortaya çıkmış bir evladım ben. Babam annemin peşinden yıllarca koşmuş ve destansı bir aşkları varmış. Kahramanmaraş'ta yıllarca anlatılmış. Annem mesela rahmetli, Allah rahmet eylesin, Kahramanmaraş'ın en güzel kızıymış. Babam en yakışıklı adamıymış. Yani aşk masalı mı istiyorsunuz? Var yani benim soyumda, sopumda. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bir kere bile birbirlerine hakaret ettiklerini ben duymadım annemle babamın. Bir kere bile birbirlerini yarı yolda bıraktıklarını görmedim mesela.

Yani gördüm, biliyorum ya. Biliyorum, biliyorum. Aşkla büyümeli, aşkla yaşamalı ve sevgiyi hayatın merkezine koymalı. Tamam Fırtına Mehmet, bu saatte seninle bunu tartışmayacağım. Ama artık beni tanıdınız. YouTube Hayat Takı Bana kanalından Ayten'in mesajını görüyorum. Ayten'cim, öpüyorum seni. Valla. Devam edelim. Dopamin ablacığım, sen dopamini elinin tersiyle itiyor musun aşka inanmayarak? Yok artık. Buraya da mı bağladık? Dopamine de mi bağladık işi? Arkadaşlar valla harikasınız ya. Beni inandırın aşka, tamam ya. İnanacağım ya. Söz veriyorum, inanacağım. Efendim çemberler değişiyor, ilişkiler değişiyor, insanlar geliyor, gidiyor, yaşımız değişiyor bir kere. Her şeyden önce hayallerimiz değişiyor. Ama bütün bu çemberlerin ortasında aslında biz varız. Dolayısıyla aslında final sorumuz şu olmalı. Bütün bu çemberlerin sonunda insan nereye varmak istiyor?

hemen cevap vereyim. Sizi çok zorlamayayım gecenin bir vakti. Bütün bu çemberlerin sonunda insan kendine varmak istiyor aslında. Belki de hayat dediğimiz şey aynı yerde dönüp durmak değil. Her çemberde kendimizden biraz daha fazlasını öğrenerek merkeze yaklaşmak. Ne dersiniz? Bence iyi derim. Vallahi iyi derim. İyi yere bağladım derim. Oturdum, düşündüm, taşındım, buna karar verdim. İlla ki arabeske bağlamamak lazım. İyi geceler, benim uyku saatim geldi. Ben de gideceğim biraz sonra zaten. Size doyulmaz, umarım hafta içi denk geliriz. Her şey için teşekkürler ve iyi geceler demiş Efe. Ben teşekkür ediyorum Efe. Tanışmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Viyana FM kavşağında seninle de buluştuk. Ne mutlu diyorum. Hafta içi denk gelirsen, müsait olursan her zaman bekleriz. Ama bir şey söyleyeceğim. Gitmeden önce bir şarkı dinleteceğim. Bu şarkıdan sonra onu dinle de öyle git derim. Benden tavsiye. Yani şöyle bir 5 dakika daha ayır programa. Çünkü bundan sonraki şarkı çok güzel.

Evet efendim, belki hayat gerçekten de çemberlerden oluşuyor. Bazı insanlarla tanışıyoruz, bazılarını kaybediyoruz, bazı kapılar açılıyor, bazıları kapanıyor, bazı hayaller gerçekleşiyor, bazıları bize başka bir yol gösteriyor. Ama belki mesele hiçbir çemberi açık bırakmamak değil. Mesele aynı çemberin içinde kendimizi kaybetmemek. Kendimizi kaybetmemek. Çünkü hayat geçmişin etrafında dönüp durmak için değil, her dönüşte kendimizi biraz daha tanıyıp başka bir çembere geçmek için yaşanıyor bence. Ve belki bütün yolların sonunda ulaşacağımız yer başka biri değil, sadece kendimiziz. Evet, programdan sonra size bir soru bırakıyorum. Kendi kendinize sorun bu soruyu. Ben hangi çemberi artık tamamlamaya hazırım? Ve belki de cevabını bu gece bulamayacaksınız ama bazı cevaplar, soru cevap oynuyoruz ya salı günleri. Bazı cevaplar biliyoruz ki hemen gelmez. Önce insanın içinde doğru soru doğar, sonra hayat cevabını ne yapar? Yavaş yavaş önümüze bırakır. Görebilenlerden olalım. Sıradaki Esen Şu An radyolarının diğer yüzünde şu saate kadar benimle birlikte yol alan yol arkadaşlarım için gelsin. Sonrasında artık yavaş yavaş

Bir problem var mı? Bir kesinti var mı arkadaşlar? Hayat çemberi bazen çok acımasız, inişli çıkışlı, önemli olan o çemberi doğru çevirebilmek demiş Ispartalı Ayşe. Küçük şeylerle mutlu olalım, çok incelemeye, eleştirmeye gerek yok hayatı bence. Bence de öyle, gerçekten. Ya şu şarkıyı dinleyelim. İnşallah programda bir yani kesinti yoktur. Umuyorum ve diliyorum ki yoktur. Arda öyle bir şey yazmış. YouTube mu beni uçurdu? YouTube'da kara listedeyim zaten.

Evet, Lejla Jusik'ten unutulmaz eser. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Yani makarasını kukarasını yaptık da hayatın merkezinde sevgi olmazsa hayatın tadı tuzu olmaz. Ben sadece ve sadece acıya ve kedere çok sıcak bakamıyorum artık. Belki çok fazlasıyla yaşadığım için.

Evet efendim. Yavaş yavaş artık benden bu kadar olsun mu? Ne dersiniz? Tadı damağımızda kalsın. Ekim ayının ilk cumartesi gecesi, gecenin içinden keyfe keder de yine yeniden görüşebilmek umuduyla diyorum ama biliyorsunuz hafta içi rutin sizlerle birlikteyim. Gece yayınları promosyon. Ay Arda, vallahi keyfine diyecek yok.

Yayın sonuna kadar dinlemedeyim Can ablam, şimdiden nefesine yüreğine sağlık demiş Arda. Artık son mesajlarınızı alıyorum ve yavaş yavaş gidiyorum. Yine maziye, maziye dönsem. Efe iyi geceler, seni tanıdığıma çok sevindim. Allah rahatlık versin. Tatlı rüyalar, güzel bir pazar ve güzel bir hafta diliyorum. Senin aşkına hiç doyum olmaz. Tuğba demiş ki bak bütün şarkıların aşka yazılmış. İnan artık aşk o yüzden. Ya bu inanmamak değil ama Tuğba. Aradaki farkı anlatmaya çalışıyorum da. Neyse sen de ben yaşlara gelince ben o zaman yaşıyor olursam eğer. İşte tam böyle ben şu andaki yaşımda olayım. Yani yok sen benim yaşımda ol. Ben de artık kaç yaşında olursam olayım. Oturalım bir daha konuşalım bunu. Ayrılık var, ayrılık var. Ne kadar severse sevsin. Nedeni kaç gibi olmaz. Tabii ki filmler aşka dair, şarkılar aşka dair, şiirler aşka dair. Ama işte orada incecik bir nüans var benim kafamda ve kalbimde. Ve evet her ne yaşarsan yaşa, yine tüm yollar kendine çıkar, kendine dönersin. Bütün yaşadıklarının sebebi kendini bulman içindir. Evet Tuğba'cığım, bugün aslında bunu anlatmaya çalıştım. Vallahi süpersiniz. Aşk da dahil. Yani illa onu da söyleyeceksin. Seviliyorsun demiş, sen de seviliyorsun. İyi ki vardın, bir güzellik kattın. Bu güzel birliktelik için teşekkürler, güzel geceler. Tatlı özlemim. Ay bak şimdi bittim ben. Teşekkür ederim, iyi geceler. Çok güzel bir programdı ablam, çok teşekkür ederim. Yorgunluğumu unutturdun. Bu gece şarkılarda, konularda harikaydı. Valla bir şey söyleyeceğim, itiraf edeyim. O kadar zor geldim ki yayına. Çok yorucu günler geçiriyorum. Ta geçtiğimiz haftadan beri biliyorsunuz. Ve bu haftada çok yorucu ve yorgundu. Bugün çok yorucu bir gündü. Böyle dedim ki ya nereden çıktı bu gece yayını? Ayaklarını uzatıp yatmak varken niye böyle şeyler yapıyorsun kendine dedim. Ama size verdiğim bir söz vardı. O söz bende emanettir. Söz verdiğiniz zaman emanetin sorumluluğunu taşımalısınız. Ben de o sorumlulukla mikrofon başına geldim. Ve iyi ki de gelmişim. Çok güzeldi. Benim için de çok güzeldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ablacığım sesine emeğine sağlık. Geceye aşkın rengini bıraktın. Öyle mi? Bak sen. Şerifeciğim öpüyorum seni. Özlemişim bu arada. Emeğine sağlık. Çok güzel bir geceydi. Hoşça kal demiş sevgili Yıldız. Yıldız bakalım bir sonraki yayın seninle ne zaman olacak? Onu merak ediyorum. İyi ki vardım. İyi ki, iyi ki. Ve Derya Allah'a emanet ol demiş. Emeğine sağlık güzel kadın. Canı gönülden teşekkürler. Çok güzeldi. Evet, bence de çok güzeldi. İyi geceler. İyi ki varsın ablam. Ayhancığım siz de iyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum gerçekten de. Ve Esin ablacığım teşekkürler bu güzel gece için. Çok öpüyorum seni. İyi geceler. Herkese Allah rahatlık versin demiş. Allah rahatlık versin. Tatlı rüyalar. Güzel güzel rüyalar görün. Güzel güzel dualar edin. Dualarınızın içinde Özlem Ayral'da deyin. Ve promosyon da iyiydi. İyiydi değil mi Selim? Valla bu gece yayınları promosyon yani gerçekten de. Ve Esin aşkla kal. Tamam aşkla kalacağım. Gerçekten ben de çok özlemişim canım diyen Şefi'ye özlemek güzeldir kavuşma ihtimali varsa. Efendim iki güzel sponsorumuza teşekkür edelim. Bu güzel programları sizlere ulaştırmak konusunda destek verdikleri için. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in ve %100 yerli içeceğimiz hemen Pindrinks'imden bir yudum da alayım. %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'in katkılarıyla programı hazırlayıp sundum. Radyom Viyana FM'e ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir pazar olsun. Pazartesi günü aynı saatte yine bu güzel kavşakta, Viyana FM kavşağında buluşabilmek umuduyla diyorum ki hepinizi çok seviyorum ha. Vallahi. Çok şanslıyız ya. Birbirimizi seviyoruz daha ne olsun.
Emeğine sağlık canım benim. İyi geceler, Allah'a emanet ol demiş Yalçın Emine. Teşekkür ediyorum. Efendim pazartesi görüşebilmek. Bak bir daha mı söylüyorsun Özlem Ayna? Yani gelen mesajlara da yer verebilmek için böyle biraz uzatıyorum. Ama bu şarkıyla gideceğim. Hep başa alıyorum. Şarkıyı da dinleyeceğim. Sizle de dinleyeceğim. İnşallah siz de benimle dinlersiniz. Emeğine, ağzına, yüreğine, sesine sağlık güzel ablam. Medyacığım. Ben teşekkür ederim. Aa, Murat Göğebakan. Oo, dur Firdevs gitme. Nasıl ya, niye daha önce hatırlatmadın? Unuttum ben onu. Göğebakan. Ay yüzlüm. Ay dinletmeden gidemem, kusura bakmayın. Hemen bu şarkıyla aranızdan ayrılacağım. Neyse pazartesi bu şu anda dinlediğiniz şarkıyla açılış yaparız. Hemen Murat Göğebakan'a bir geçiş yapalım. Ve çok da özlediğim bir şarkıdır ha. Gerçekten. Müziğe bak ya. Murat Göğebakan'dan niye yazmadın daha önce? Unuttum canım benim. Ay yüzüm yetişmedi galiba ama benim dinlediğim bir gün yayınlarsın inşallah. Gitme gitme. Birlikte dinleyeceğiz. Sesine, güler yüzüne sağlık. Hayırlı geceler demiş Firdevs. Firdevs'cim ben teşekkür ederim. Biraz geç kaldım ama olsun, geç olsun da güç olmasın. Her şey olması gerektiği zamanda oluyor zaten. Murat Göğebakan'la aranızdan ayrılıyorum. İyi geceler efendim. Allah'a emanet olun. Yüreğinizden ve gözlerinizden aşk, sevgi hiç eksik olmasın. Görüşmek üzere.

gençliğim dizleri üstüne çökmüş. Kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen ay yüzü kurumuş yaprak gibi düşerken dalından bir rah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan. Dön ay yüzlüm, dön.

Çünkü ben son nefes gibi titrek. Çünkü ben çırılçıplak. Çünkü ben sensizim. Çünkü ben...

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye biliyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle sevmek.

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin